0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucu salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jiynadı. Akbarat bölükleri ulandı gengirtilip

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Tez ırgaktu hazırkı zaman turmuşunda bargan sayın köp kişilerde üç maalkı tamak tartipsiz bolu, tamaktan kaç kızmat kulu, çayına bayeli jutu siyaktu azık tülük adatı payda boldu. Bir türlü can izildi de görsetilişince bul türlü mayda azık tülük harakete jürek kan tamır uğurlarının opırtalın arttırıp jiberisi mümkün eken. Bol izildi jeti türlü gündelik azık tülük hareketine çordon doşkon. Kursak açı uvakta, beyzamdu tamaktan u tamaktan bastık. Tamaktan ganda zeyni çaçılı çaçıl bastık. Tamaktan u tempi, başkalar menen çoğu tamaktan u tamaktan bastık. Tezginin joyup tamaktan avalı görülgön görülbögönü jana tündö tamaktan uyres sanı ara azık tülük forması tört türge ayrılgan. Korulmalı tamaktan uçular. Tamaktan unu meyzamdu ara as değildil gılu. Jarım tündö tamaktan bastık. Azık tülük tizginin ayavay az joyot. Koomduk baylanış tibindeki tamaktan uçular.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Uşu kızmatına joğuru darajada mani verip, Şinjan'dan eldik abajolu kesibinin joğur sapatta önügüsün abalqıday koldoyd. Ürümçü el aralık abajolu tüyün kuruluşunan turgan bol özöktü mildetti imerçikdey, çoku dolboru jana josborlup jetekte önügü çaltıp, orçundu tür kuruluşların bir öncöy plandap çılıştadat. Joğur sapatta önügünü takan çıktap, gürsötküç menen jetekte önü igerip, eldik abajolu önügüsünün sapatın joğurlatıp bereketin arttırunu türtmöktöyd. Ошон менен катар саясат менен колдоо эпкинин арттырып, байлыктарды орундаштырууну кылдаштырып, ташмал тейлөө курбаты жана универсал атаандаштык үчүн жогорулатып, райондун экономика коом өнүгүсүн күчтүү тирек менен камдайт. Жүнгө аба жол ташмал коому парткомунун шудеси, кеңеш башчысы Ваң Чаңшин арно сөзүндө мыналарды билдирди. Аба жолу болсо, жибек жолу экономикалык өзөктүү районун куруудагы жол ачуучу эпкиндүү. Ürümçü uçak çayının ava yolun özara tutaştırığını ulandığı terengdeştirip, ava yol leniyaları gezekçi uçaklardan moluqturup genirtip, toğumdun orta yolda kotoru jöndömün güçötüp, jer beti kattoo sistemasını jakşırtıp, bölümçü leniya ava yolunun önügüsün zor güç menen jılıştatıp, jer şartına karay iş görüp, tömön mekindik ekonomikasını önüktürüp, eldik ava yolun strategiyaluu kesip rolun bir demciyi görsötüü sunuşun beret. Jüngo soodalık uçak çektüü

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl ederekti malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkuttürgan jüngö Şenjanды көрсөтөбүз.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, kattoo jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıruu teyleesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eeley alasız.

Başım aman, yoluma karak koyup jürdün bü asıl apam yeme. Uşunday jürüktü çertken asıl saptardan kuralgan kazakça asıl apam degenirdi. Marziya menen Baktıcan'dın atkarısında okumuzdar.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Başalamanda şu tibindeki tamaktan uçular. Cumuşta aldıminin tamaktan onu ötkörüp ciberiyor cana, carım tündü tamaktan onu azaytudan baştap, insulin cana kan kantının tömünde negizgi sızgına kepelette kılıp, kan tamır endotelia metabolizminin cügün cengildeti üyüsü gerek. Andan başka, tamaktan kanda çöntök telefondu koyup, ar bir oğuz tamakta 15'te 20 yolu çaynap, tamak çeş tempirin akırındatuğa jardan berip, çoğumenin aşkazandın toyuğunu sezünü segin alın gaytadan turguzu gerek. Tamaktangandagı kebir adattar, hareketler doosuz bolsa da бирок саламаттык

Doğu daireler arasında bayhuj olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Hurmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

0: Ağ dairalarga suktana karap, ayıl sağınıçın esti bekem saktayla. Ar bir kişinin gönlünde öz ağlamı var. Altın toprak periüsü sizlerdi ansu atızın izdeugü baştaydı. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Periüsün uğunuzdar.
1: Ayıl kıştaklar barılap güldönüge nazar.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.